Aito, apabang iwe oluwa kere ye. Aya, kiti omi uwore meru kope, nendu mune na wanga pol. Kobi ye. Iki jami uwore meru kope, iki jami uwore meru kope, ni oluwa yu ben, oluwa ngwati mi.